Yani ilke de bari. Ya bir gidi çalma koysa. Ah da şebap kimkum? Alhamdulillah Rabbil Alemin. Kafik minna koysa.